Bir göz yaşın, birlik bulan talik uydu yaşama. Hak yürekten kurban etken öz başın.